pencum askan wi pencum askan wi di ab emission buy am fi ci radio beno fm touba 106.0 ñi ci waxtane tollu wayu jamono nekkin wi ci bir keur yi nekkin wi ci berebu liggeyu kay yi ba ci mbeddi ay tombu yu fasante ko pencum askan wi ngeen ci and ak seen bokk serigne fallou ndong ci radio beno fm touba 106.0 ngeen koy am alkhimis bu nekk 10h30 ba 12h pencum askan wi emission bu am solo man ngeena bokk bu ngeen jaare ci 88 628 1902 88 628 1902 pencum askan wi émission bu am solo ñu ci waxtane tollu wayu jamono ay tombu yu jëm ci biir kër yi ba ci bërebu liggéeyu kay yi xuus ba ci mbaddi pencum askan wi ak serigne fallou ndong man ngeena bokk bu ngeen jaare ci 88 628 1902 alkhimis bu nekk 10h30 ba 12h bu len ko kenn netali pencum askan wi